0: Grün. Green. Grün. Yeşil. Lü. Zeloni. Vert. Achter. Verci. Prasinos. Green. Krum. Tri.
1: Grind. Kest. Urulada.
0: Verde.